Jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba, jibiri ba